0: Instagram olabilir. Okumuz kontrolebilir. Tarife ben üzülüyoruz.
1: O şey bu kadar şey sanmıyordan sonra o yüzden ilk arkada bakana sopa koyup tamamına verdiklerini anladım.
0: Sopeli de geldi. Yukarı da bu kadar hafızasın ki sargıyla zamanı kalmıcı o tarifi de var hep tarifi üzülüyoruz.
1: Üzülüyoruz, üzülüyoruz.
0: Ben o kadar ki sağımız var ama da sen tabi kaybırca. Çatırsız tutarsa, kurutma etki tarafına su astık zaten Roma. Ve sen seçer kalacak, Müslüman bana zaten sunma bana seçer. Nerede kalma? Ben o tarafı asmış, ama o sen kurut etki tarafına kendilerine dokun. Peki, işte sadece bağlı bir kuracı olursa, kurutu kapını. Ha, nerede onun pekler kalabına? Ha, bu. Sıç, işte sadece bağlı bir kuracı olursa, kurutu kapını. Ama yoksa da bir sene sonra sonra bu sırada bu sırada bu sırada bir sene o kadar sen bana bu sırada
1: ne sen bu? Bu da sen de bir sene
0: ne diyor? Şu kaki bu sırada bir sene bu sırada bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir sene

0: Ayrıca ama pasta oturup eski eskiye kadar hemen olsun.
1: Ali utkalarına, dolayı kulebatın kovaçları kusurluğuna, Ali asada kalırlarına, sonu kalmadan hikaye kurulunca, kim olsa, dostlar, siz gün kadar hele buluşumunu da paylaşmak için, o, Lil Prakash Can. Hadi bu hele buluşumunu hani, Ali utkalarına, dolayı kulebatın yukarıya hazır, ve o sarı mümkün kalan